Praise the Lord. O kani kuro muka se, o mukuro muka se, o de tonyum. O ya, yebe chrasye ama onsu wati.